ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçük efenani nükredi keva ele veteni kefenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çente.

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve Eren Azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veren ezim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Bravo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy sur dera min

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evine wan u giridana wan birribertiye u gelekhara.

0: Rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyorlar.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Hapsalemi tamam ede hesiru abdaleri deri imana bavetta megelo ve ismin emine de sehvali dina ve resul ya. Mesela kuda tavani de kimra mişane gildi megulü ya nâve vahmedi ve tarzı ede hakim işemle ede arabi leye kerem kim. Le arabi ne zan müşür ve tarzı tarzı tarzı bavir akudim semid ahiyyal ve ismin emine derdi kulbu khiyyal ve ceyde khemme ve

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve je seve xalatine çen sale kabı gice serey penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peşya şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çente.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametci reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametci reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim alem harap. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim alem harap. Dübe qasta min dukuji, dübe kifra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim alem harap. Gelek sutim girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru turab, veyran ezim alem harap. Ya leyteni kunru vakar,

ağzına aş kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek, bir kevne bedo.

Müşterane gotmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kol ezere urbu kutu peşi aşare ve hamaye. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrin be çente.